0: Gör buradan yak. Önüne bak. Yeter bak dayak. Önüne bak.
1: This is 93.5 CHMR FM.